Ağabeyler yine Bodan. Sürdükler yine Soit. Koyunca dür darım. Klausi gelir mi deyem. Yer atmıştan ağzıma. Müzik kemen gibi sağdan.